Biliyor musunuz? Bir an gelir, bir kişi olabilir, fırtına gibi girer ama geçer ve biz kalırız.

hiç buraya bana laf sokuyor. Kornazı oynuyor. Yok be, uğraşamam ben ya. Gel, güzelce dolaşalım da